0: sağlık sigortalarında borsa skandalı. Ya sıra emekli maaşlarına gelirse?
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 10 Eylül Perşembe. Radyo Kassel'den merhaba. Bugün Almanya'da sosyal güvenlikten siyasete, hayat pahalılığından ırkçılığa uzanan önemli gelişmeler var. Peki bu gelişmelerin ortak noktası ne? Risklerin ve krizlerin yükü giderek toplumun üzerine mi bırakılıyor? Mikrofonda ben Talat Kaya. Almanya'da sağlık sigortalarının yaptığı riskli finansal işlemler büyük bir skandala dönüştü. Fonlara ve emlak projelerine aktarılan paraların önemli bir kısmı değer kaybetti. İlk resmi tahminlere göre zarar en az 1 milyar euro. Bazı sigortaların emlak şirketlerine neredeyse teminatsız milyonlarca euro kredi verdiği ortaya çıktı. Bir örnekte değeri yalnızca 1 milyon euro olan bir arazi için 30 milyon euro kredi verilmiş. Gerçekten zararın açıklanan rakamların da üzerinde olabileceği tahmin ediliyor. Skandal şimdi başka bir tartışmayı tetikliyor. Hükümet emeklilik sisteminde borsa yatırımlarını artırmayı planlıyor. Peki sağlık sigortalarının parası riskli yatırımlarda eriyebiliyorsa yarın emekli fonları da aynı tehlikeyle karşı karşıya kalırsa ne olur? Çünkü borsa sadece kazanç değil, kayıp riski de taşıyor. Sağlık sigortalarındaki milyarlarca euroluk kayıp, sosyal güvenlik paralarının nasıl kullanıldığı konusunda ciddi soru işaretleri yaratıyor. Şimdi ise gözler AfD'nin %44'e yaklaştığı Saksonya-Anhalt'ta seçim sonrasına çevriliyor. Sandıktan çıkan sonuç CDU içinde de büyük bir hesaplaşmanın kapısını açtı. AfD ise hükümet kurabilmek için diğer partilerle temas arıyor. Ancak ilk girişimler reddediliyor. Saksonya-Anhalt'ta AfD'nin yaklaşık %44 oyla seçimleri kazanmasının ardından CDU'da ciddi bir güç mücadelesi başladı. Seçimde büyük oy kaybederek milletvekili sayısını 40'tan 15'e düşüren CDU'nun grup başkanlığı için yapılan seçimde görevdeki başbakan Schulze Guido Hoyer'i 8'e karşı 7 oyla geride bıraktı. Hoyer ve CDU içindeki destekçileri AfD ile yakınlaşmaya tamamen kapalı olmayan bir çizgiyle ilişkilendiriliyor. AfD'nin hükümet kurabilmesi için ise 3 milletvekilinin desteğine daha ihtiyacı bulunuyor. CDU'dan olası milletvekili geçişleri bu açıdan kritik önem taşıyor. AfD ise hükümet kurma yolunda ilk temaslarını başlattı. CDU'ya gönderilen davette göç, eğitim, enerji, aile politikası ve iç güvenlik alanlarında partiler arasında ortak noktalar bulunduğu öne sürüldü. Ancak SPD, Yeşiller ve Sol Parti AfD ile görüşme teklifini reddetti. Yeşillerin başbakan adayı Susan Seidlitz, aşırı sağcı AfD ile eyaletin geleceği konusunda görüşme yapılmasını absürt olarak nitelendirdi. Yabancı düşmanı ırkçı parti AfD'nin Magdeburg'da hükümet kurma ihtimaline karşı Almanya'nın diğer eyaletlerinde de hazırlıklar başladı. Kuzey Rhein-Westfalia Başbakanı Hendrik Wüst, federal hükümetle eyaletlerden oluşacak bir çalışma grubunun kurulmasını istedi. Bu grupta Anayasa Koruma Teşkilatı, anayasa hukukçuları ve uzmanların yer alması öneriliyor. Saksonya-Anhalt'ta seçim sonrası siyasi mücadele sürerken vatandaşın gündeminde çok daha somut bir sorun var. Faturalar. Kış yaklaşırken kalorifer yakıtı geçen yıla göre yaklaşık %50 daha pahalı. Yani siyaset tartışılırken hayatta pahalanmaya devam ediyor. Kış yaklaşırken Almanya'da kalorifer yakıtı geçen sonbahara göre yaklaşık %50 daha pahalı. Yüksek fiyatlar nedeniyle tüketiciler sipariş vermekte tereddüt ediyor. Bazıları daha önce aldığı yakıtın yarısıyla yetiniyor. Uzmanlar ise fiyatların düşmesini beklerken fazla gecikmemeyi öneriyor. İran'daki savaş ve Hürmüz Boğazı'ndaki ulaşımın aksaması küresel petrol piyasasında fiyatları yukarı çekiyor. ABD'nin petrol ihracatını artırması gibi gelişmeler de fiyat dengesini etkiliyor. Yani ateş sadece düştüğü yeri yakmıyor. Dünyanın bir ucundaki savaş ve enerji yollarındaki belirsizlik Almanya'daki tüketicinin ısınma faturasına kadar uzanıyor. Uzmanlara göre en temkinli seçenek mümkünse depoyu bir kerede tamamen doldurmak yerine parça parça yakıt almak. Çünkü havalar aniden soğur ve herkes aynı anda sipariş verirse teslimatlarda da gecikmeler yaşanabilir. Kısacası tüketici iki seçenek arasında sıkışmış durumda. Şimdi pahalı yakıt almak mı yoksa daha da pahalanması riskini göz alarak beklemek mi? Enerji fiyatları ve hayat pahalılığı toplum üzerindeki baskıyı artırırken bir başka tehlike de toplumsal ilişkilerde kendini gösteriyor. Irkçılık. Saksonya-Anhalt seçimlerinin ardından Ludwigsburg'da yaşanan bir olay siyasi atmosferin gündelik yaşama nasıl yansıyabildiğini gösteriyor. Ludwigsburg'da 52 yaşındaki bir kadın Müslüman olduklarını düşündüğü otobüs şoförü ve yolculara ülkenize geri dönün diyerek hakaret etti. Polis soruşturma başlattı. Almanya'da göçmenlere ve Müslümanlara yönelik ırkçı düşmanlık siyasi tartışmaların yanı sıra günlük yaşamda da kendini göstermeye devam ediyor. Saksonya-Anhalt seçimlerinde AfD'nin yaklaşık %44 oy almasının ardından Ludwigsburg'da da yaşanan ırkçı saldırı bu tartışmayı yeniden gündeme taşıdı. Olay pazartesi akşamı Ludwigsburg merkez otogarında meydana geldi. Polise göre 52 yaşındaki kadın otobüse bindikten sonra yolculara ve özellikle 45 yaşındaki şoföre bağırarak hakaret etti. Kadının Müslüman olduklarını düşündüğü kişilere din kimlikleri üzerinden hakaret ettiği ve birkaç kez ülkenize geri dönün dediği bildirildi. Şoförün polisi çağırması üzerine olay yerine gelen ekipler kadının gözaltına aldı. Kadın ilk işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Ludwigsburg Kriminal Polisi olayla ilgili halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlaması kapsamında soruşturma başlattı. Olay ırkçılığın yalnızca siyasi söylemlerde değil, gündelik yaşamda da nasıl görünür hale gelebildiğini gösteriyor. Saksonya-Anhalt seçimlerinde AfD'nin elde ettiği yüksek oy oranının ardından göç, kimlik ve ırkçılık tartışmalarının Almanya'da daha da sertleşmesi bekleniyor. Bugünün haberlerinde krizler ve kaygılar ön plana çıktı. Ama şimdi Kassel'den farklı bir haberle programımızı biraz olsun umutlu bir noktada tamamlayalım. Çünkü gençlere yatırım yapan, onları bir araya getiren ve toplumsal dayanışmayı güçlendiren çalışmalar da var. Kassel'in Street Bolsa Derneği'nin aldığı önemli ödüle bakalım. Kassel'de sokak futbolunu eğitimle birleştiren Street Bolsa Derneği Alman Futbol Federasyonu'nun Julius Hirsch ödülüne layık görüldü. Ödül özgürlük ve hoşgörü için çalışan projelere veriliyor. Dernek dezavantajlı mahallelerdeki gençleri futbol aracılığıyla bir araya getiriyor, saygı, adalet ve sorumluluk gibi değerleri öğretiyor. Kick, Rechtsback turnuvalarında politik bilinç kazandırılıyor. Hanau'daki saldırı See the Names kupasıyla anılıyor. Bu çalışmalara yılda 15 bin genç katılıyor. Kuruculardan Mustafa Gündar ödülü gençlerin emeğinin karşılığı olarak nitelendiriyor. Stöttbolzer'in etkisi bireysel hikayelerde de görülüyor. Bugün dernekte çalışan Şükrü Yüksel hayatının gençliğinde streetball sayesinde değiştiğini söylüyor. Ödül 23 Kasım'da Essen'de verilecek. Sokak futbolu kültürü bu yıl ayrıca UNESCO tarafından kültürel miras olarak tanındı. Kassel'deki sahalardan toplanan veriler bu sürece katkı sağladı. Bugün Almanya'da siyasetten ekonomiye, sosyal güvenlikten ırkçılığa kadar birçok önemli gelişmeyi aktardık. Tablo kolay değil. Ama toplumun geleceği yalnızca siyasetçilerin aldığı kararlarla değil, insanların dayanışması ve birlikte yaptıklarıyla da şekilleniyor. Info Magazin programını dinlediniz. Radyo Kassel artık sadece radyonuzda değil, dijital dünyada da sizinle. Bizi internet üzerinden her yerde yanınızda taşıyın. Dijital haber kanallarımıza abone olmayı unutmayın. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar sağlıkla ve sevgiyle kalın.
3: Radyo Kassel.
4: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
5: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
6: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanun hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.
7: Yıllar geçse de üstünden...

0: Kassel ve çevresine yayın yapan Radyo Kassel'i dinliyorsunuz. 57-80-65.
1: Bugünün haberlerine baktığımızda birbirinden farklı olaylarla karşılaşıyoruz. Sağlık sigortalarında milyarlarca euroluk kayıp, Saksonya-Anhalt'ta ırkçı, yabancı düşmanı AfD'nin %43,8'e ulaşan seçim sonucu, %50'ye varan ısınma maliyetleri ve seçim sonrasında yaşanan ırkçı saldırılar. İlk bakışta bunların birbiriyle ilgisi yok gibi görünüyor. Oysa hepsinin arkasında ortak bir duygu var. Geleceğe duyulan güvenin zayıflaması. İnsanlar sağlık sigortalarına yatırılan paranın riskli yatırımlarda nasıl kaybedildiğini gördüğünde doğal olarak şu soruyu soruyor. Sosyal güvenlik sisteminin parası gerçekten güvence altında mı? Aynı dönemde emeklilik sisteminde borsa yatırımlarının artırılması tartışılıyorsa bu soru daha da önem kazanıyor. Öte yandan kış yaklaşırken ısınma maliyetleri yükseliyor. Dünyanın başka bir bölgesindeki savaş, enerji yollarındaki belirsizlik ve petrol fiyatları Almanya'daki insanın evine kadar uzanıyor. Yani ateş sadece düştüğü yeri yakmıyor. Siyasette ise ortaya çıkan tablo daha da dikkat çekici. Saksonya-Anhalt'ta AfD oylarını iki katından fazla artırarak %44'e ulaştı. Bu sonuç yalnızca AfD'nin başarısı olarak okunmamalı. Aynı zamanda mevcut siyasi düzene duyulan memnuniyetsizliğin ve özellikle Doğu Almanya'da biriken ekonomik ve sosyal sorunların da bir göstergesi. Fakat burada önemli bir tehlike var. İnsanların ekonomik ve sosyal kaygıları göçmenlere ve farklı kimliklere yönelen öfkeye dönüştüğünde gerçek sorunların kaynağı görünmez hale geliyor. Bugün Lütfusburg'da bir otobüste yaşanan ırkçı olay da bunun gündelik hayattaki yansımasını gösteriyor. Dolayısıyla asıl soru belki de şu. İnsanların korkularını büyüten bir siyaset mi istiyoruz, yoksa bu korkuların nedenlerini ortadan kaldıran bir toplum mu? Merakla kalın.
0: Radyo Kassel 57-80-65.

0: Sağlık sigortalarında borçta skandalı. Ya sıra emekli maaşlarına gelirse?
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 10 Eylül Perşembe. Radyo Kassel'den merhaba. Bugün Almanya'da sosyal güvenlikten siyasete, hayat pahalılığından ırkçılığa uzanan önemli gelişmeler var. Peki bu gelişmelerin ortak noktası ne? Risklerin ve krizlerin yükü giderek toplumun üzerine mi bırakılıyor? Mikrofonda ben Talat Kaya. Almanya'da sağlık sigortalarının yaptığı riskli finansal işlemler büyük bir skandala dönüştü. Fonlara ve emlak projelerine aktarılan paraların önemli bir kısmı değer kaybetti. İlk resmi tahminlere göre zarar en az 1 milyar euro. Bazı sigortaların emlak şirketlerine neredeyse teminatsız milyonlarca euro kredi verdiği ortaya çıktı. Bir örnekte değeri yalnızca 1 milyon euro olan bir arazi için 30 milyon euro kredi verilmiş. Gerçekten zararın açıklanan rakamların da üzerinde olabileceği tahmin ediliyor. Skandal şimdi başka bir tartışmayı tetikliyor. Hükümet emeklilik sisteminde borsa yatırımlarını artırmayı planlıyor. Peki sağlık sigortalarının parası riskli yatırımlarda eriyebiliyorsa yarın emekli fonları da aynı tehlikeyle karşı karşıya kalırsa ne olur? Çünkü borsa sadece kazanç değil, kayıp riski de taşıyor. Sağlık sigortalarındaki milyarlarca euroluk kayıp, sosyal güvenlik paralarının nasıl kullanıldığı konusunda ciddi soru işaretleri yaratıyor. Şimdi ise gözler AfD'nin %44'e yaklaştığı Saksonya-Anhalt'ta seçim sonrasına çevriliyor. Sandıktan çıkan sonuç CDU içinde de büyük bir hesaplaşmanın kapısını açtı. AfD ise hükümet kurabilmek için diğer partilerle temas arıyor. Ancak ilk girişimler reddediliyor. Saksonya-Anhalt'ta AfD'nin yaklaşık %44 oyla seçimleri kazanmasının ardından CDU'da ciddi bir güç mücadelesi başladı. Seçimde büyük oy kaybederek milletvekili sayısını 40'tan 15'e düşüren CDU'nun grup başkanlığı için yapılan seçimde görevdeki başbakan Schulze Guido Hoyer'i 8'e karşı 7 oyla geride bıraktı. Hoya ve CDU içindeki destekçileri AfD ile yakınlaşmaya tamamen kapalı olmayan bir çizgiyle ilişkilendiriliyor. AfD'nin hükümet kurabilmesi için ise 3 milletvekilinin desteğine daha ihtiyacı bulunuyor. CDU'dan olası milletvekili geçişleri bu açıdan kritik önem taşıyor. AfD ise hükümet kurma yolunda ilk temaslarını başlattı. CDU'ya gönderilen davette göç, eğitim, enerji, aile politikası ve iç güvenlik alanlarında partiler arasında ortak noktalar bulunduğu öne sürüldü. Ancak SPD, Yeşiller ve Sol Parti AfD ile görüşme teklifini reddetti. Yeşillerin başbakan adayı Susan Seidlitz aşırı sağcı AfD ile eyaletin geleceği konusunda görüşme yapılmasını absürt olarak nitelendirdi. Yabancı düşmanı ırkçı parti AfD'nin Magdeburg'da hükümet kurma ihtimaline karşı Almanya'nın diğer eyaletlerinde de hazırlıklar başladı. Kuzey Rhein-Westfalia Başbakanı Hendrik Wüst, federal hükümetle eyaletlerden oluşacak bir çalışma grubunun kurulmasını istedi. Bu grupta Anayasa Koruma Teşkilatı, anayasa hukukçuları ve uzmanların yer alması öneriliyor. Saksonya-Anhalt'ta seçim sonrası siyasi mücadele sürerken vatandaşın gündeminde çok daha somut bir sorun var. Faturalar. Kış yaklaşırken kalorifer yakıtı geçen yıla göre yaklaşık %50 daha pahalı. Yani siyaset tartışılırken hayatta pahalanmaya devam ediyor. Kış yaklaşırken Almanya'da kalorifer yakıtı geçen sonbahara göre yaklaşık %50 daha pahalı. Yüksek fiyatlar nedeniyle tüketiciler sipariş vermekte tereddüt ediyor. Bazıları daha önce aldığı yakıtın yarısıyla yetiniyor. Uzmanlar ise fiyatların düşmesini beklerken fazla gecikmemeyi öneriyor. İran'daki savaş ve Hürmüz Boğazı'ndaki ulaşımın aksaması küresel petrol piyasasında fiyatları yukarı çekiyor. ABD'nin petrol ihracatını artırması gibi gelişmeler de fiyat dengesini etkiliyor. Yani ateş sadece düştüğü yeri yakmıyor. Dünyanın bir ucundaki savaş ve enerji yollarındaki belirsizlik Almanya'daki tüketicinin ısınma faturasına kadar uzanıyor. Uzmanlara göre en temkinli seçenek mümkünse depoyu bir kerede tamamen doldurmak yerine parça parça yakıt almak. Çünkü havalar aniden soğur ve herkes aynı anda sipariş verirse teslimatlarda da gecikmeler yaşanabilir. Kısacası tüketici iki seçenek arasında sıkışmış durumda. Şimdi pahalı yakıt almak mı yoksa daha da pahalanması riskini göz alarak beklemek mi? Enerji fiyatları ve hayat pahalılığı toplum üzerindeki baskıyı artırırken bir başka tehlike de toplumsal ilişkilerde kendini gösteriyor. Irkçılık. Saksonya-Anhalt seçimlerinin ardından Ludwigsburg'da yaşanan bir olay siyasi atmosferin gündelik yaşama nasıl yansıyabildiğini gösteriyor. Ludwigsburg'da 52 yaşındaki bir kadın Müslüman olduklarını düşündüğü otobüs şoförü ve yolculara ülkenize geri dönün diyerek hakaret etti. Polis soruşturma başlattı. Almanya'da göçmenlere ve Müslümanlara yönelik ırkçı düşmanlık siyasi tartışmaların yanı sıra günlük yaşamda da kendini göstermeye devam ediyor. Saksonya-Anhalt seçimlerinde AfD'nin yaklaşık %44 oy almasının ardından Ludwigsburg'da yaşanan ırkçı saldırı bu tartışmayı yeniden gündeme taşıdı. Olay pazartesi akşamı Ludwigsburg merkez otogarında meydana geldi. Polise göre 52 yaşındaki kadın otobüse bindikten sonra yolculara ve özellikle 45 yaşındaki şoföre bağırarak hakaret etti. Kadının Müslüman olduklarını düşündüğü kişilere din kimlikleri üzerinden hakaret ettiği ve birkaç kez ülkenize geri dönün dediği bildirildi. Şoförün polisi çağırması üzerine olay yerine gelen ekipler kadının gözaltına aldı. Kadın ilk işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Ludwigsburg Kriminal Polisi olayla ilgili halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlaması kapsamında soruşturma başlattı. Olay ırkçılığın yalnızca siyasi söylemlerde değil, gündelik yaşamda da nasıl görünür hale gelebildiğini gösteriyor. Saksonya-Anhalt seçimlerinde AfD'nin elde ettiği yüksek oy oranının ardından göç, kimlik ve ırkçılık tartışmalarının Almanya'da daha da sertleşmesi bekleniyor. Bugünün haberlerinde krizler ve kaygılar ön plana çıktı. Ama şimdi Kassel'den farklı bir haberle programımızı biraz olsun umutlu bir noktada tamamlayalım. Çünkü gençlere yatırım yapan, onları bir araya getiren ve toplumsal dayanışmayı güçlendiren çalışmalar da var. Kassel'in Street Bolsa Derneği'nin aldığı önemli ödüle bakalım. Kassel'de sokak futbolunu eğitimle birleştiren Street Bolsa Derneği Alman Futbol Federasyonu'nun Julius Hirsch ödülüne layık görüldü. Ödül özgürlük ve hoşgörü için çalışan projelere veriliyor. Dernek dezavantajlı mahallelerdeki gençleri futbol aracılığıyla bir araya getiriyor, saygı, adalet ve sorumluluk gibi değerleri öğretiyor. Kick, rights back turnuvalarında politik bilinç kazandırılıyor. Hanau'daki saldırı See the Names kupasıyla anılıyor. Bu çalışmalara yılda 15 bin genç katılıyor. Kuruculardan Mustafa Gündar ödülü gençlerin emeğinin karşılığı olarak nitelendiriyor. Stöttbolzer'ın etkisi bireysel hikayelerde de görülüyor. Bugün dernekte çalışan Şükrü Yüksel hayatının gençliğinde streetball sayesinde değiştiğini söylüyor. Ödül 23 Kasım'da Essen'de verilecek. Sokak futbolu kültürü bu yıl ayrıca UNESCO tarafından kültürel miras olarak tanındı. Kassel'deki sahalardan toplanan veriler bu sürece katkı sağladı. Bugün Almanya'da siyasetten ekonomiye, sosyal güvenlikten ırkçılığa kadar birçok önemli gelişmeyi aktardık. Tablo kolay değil. Ama toplumun geleceği yalnızca siyasetçilerin aldığı kararlarla değil, insanların dayanışması ve birlikte yaptıklarıyla da şekilleniyor. Info Magazin programını dinlediniz. Radyo Kassel artık sadece radyonuzda değil, dijital dünyada da sizinle. Bizi internet üzerinden her yerde yanınızda taşıyın. Dijital haber kanallarımıza abone olmayı unutmayın. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar sağlıkla ve sevgiyle kalın.
2: Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu ferah.

0: Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da Bulut ve Rekans'ta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayın.

krizi ortamında yapılıyor. Seçmenin hoşnutsuzluğu yalnızca göç ve güvenlik politikalarıyla sınırlı değil. Eğitimden istihdama, konut kiralarından enerji fiyatlarına ve kırsal bölgelerde kamu hizmetlerine kadar uzanan bir dizi sorun toplumdaki huzursuzluğu artırıyor. Eyalette iş gücü açığı yaşanmasına rağmen işsizlik Almanya ortalamasının üzerinde. Yani bir tarafta eleman arayan işletmeler, diğer tarafta iş ve özellikle iyi ücretli, nitelikli iş bulmakta zorlanan insanlar var. Konut sorunu da giderek daha fazla hissediliyor. Özellikle Rostock ve Schwerin gibi

0: kentlerde ve Baltık Denizi kıyısındaki turistik bölgelerde uygun fiyatlı konut bulmak zorlaşıyor. Sosyal konutların azalması düşük gelirli çalışanları, aileleri ve emeklileri daha fazla etkiliyor. Eğitim alanında da sorunlar var. Öğretmen açığı, derslerin boş geçmesi ve okulların niteliği tartışma konusu. Kırsal bölgelerde ise başka bir sorun öne çıkıyor. Doktora, sağlık hizmetlerine, toplu taşımaya ve okullara ulaşmak giderek zorlaşıyor. Enerji konusunda da önemli bir çelişki dikkat çekiyor. Mecklenburg-Vorpommern çok miktarda rüzgar elektriği üretiyor. Ancak rüzgar türbinlerinin çoğalması haneler ve işletmeler için elektriğin otomatik olarak ucuzlaması anlamına gelmiyor. Bu durum enerji politikasına yönelik eleştirileri artırıyor. Bütün bu sorunlar seçmenin günlük yaşamında biriken ekonomik ve sosyal baskıyı büyütüyor. Dolayısıyla seçim kampanyasında göç ve güvenlik öne çıksa da seçmenin öfkesinin arkasında iş, konut, eğitim, enerji ve kamu hizmetleri ile ilgili çok daha geniş bir memnuniyetsizlik bulunuyor. İşte bu ortamda 20 Eylül'de yapılacak seçimler öncesinde siyasi dengeler de hızla değişiyor. Son İNZA araştırmasına göre Başbakan Şivezik'in partisi SPD oylarını 4 puan artırarak %33'e yükseldi. Birinci sıradaki AfD ise %36 ile yerini koruyor. Böylece iki parti arasındaki fark yalnızca 3 puana indi. CDU ise ciddi bir gerileme yaşıyor. Parti önceki ankete göre 3 puan kaybederek %7'ye düştü. Bu sonuç gerçekleşirse CDU'nun İkinci Dünya Savaşı sonrasında ülke genelinde yaşayacağı en kötü sonuçlardan biri olacak. Sol Parti %11, Yeşiller %5, Zara Wagenknecht İttifakı BSV ise %4 seviyesinde. Bu durumda BSV eyalet parlamentosuna giremiyor. Anket sonuçları mevcut hükümet açısından da önemli. SPD ile Sol Parti'nin oluşturduğu mevcut koalisyon bu oy oranlarıyla çoğunluğu kaybediyor. Yeşiller parlamentoya girebilirse SPD, Sol, Yeşiller şeklinde üçlü bir koalisyon kurulması mümkün olacak. İnfratest DİMAP'ın araştırması da benzer bir tablo ortaya çıkarıyor. SPD %32, AfD %35, Sol Parti %11, CDU %8, Yeşiller %5 ve BSV %4. Ancak anketlerin seçim sonucunun garantisi olmadığını da belirtelim. Parti bağlılıklarının zayıflaması ve seçmenlerin kararlarını giderek daha fazla son anda vermesi sonuçları belirsizleştiriyor. 2021 seçimlerinde SPD %39,6 oyla açık ara birinci olmuştu. AfD ise %16,7 oy almıştı. Bugün AfD'nin %35-36 bantına çıkması Mecklenburg-Vorpommern'de siyasi dengenin son 5 yılda ne kadar değiştiğini açıkça gösteriyor. Mecklenburg-Vorpommern'deki seçim tablosuna baktığımızda seçmenin gündeminde yalnızca göç ya da güvenlik olmadığını görüyoruz. İş, konut, eğitim, enerji ve sosyal politikalarda seçmenin kararını etkiliyor. Şimdi bu sorunların önemli bir bölümünün doğrudan bağlantılı olduğu sosyal politika ve bütçe tartışmasına geçelim. Yeşiller ve Sol Parti hükümetin Job Center ve konut yardımı planlarını eleştirdi. AfD ise 63 yaşında emeklilik uygulamasının kaldırılmasına karşı çıktı. Çalışma Bakanı SPD'li Bahs'ın bütçesinin görüşüldüğü oturumda konuşan Sol Parti'nin bütçe politikaları uzmanı Matsi Berlin'de yaptığı açıklamada Job Center'lerin mesleki eğitim ve kalıcı iş bulmaya yönelik çalışmalar için yeterli paraya sahip olmadığını söyledi. Yeşiller Partisi Milletvekili Grau ise konut yardımında yapılması planlanan tasarrufları eleştirdi. AfD Milletvekili Schülke Leasing'de 45 yıl prim ödemiş olanların kesintisiz emeklilik hakkının kaldırılmasına karşı çıktı. Sosyal Demokrat Çalışma Bakanı Baas ise planlanan reformun hayata geçirilmemesi halinde emekli maaşlarında kesintiler ve primlerde artış yaşanabileceği uyarısında bulundu. Seydi Ulu politikacı Winkel ise reform planlarını övdü. Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı'nın gelecek yılki bütçesi 4 milyar euro artırılarak 201 milyar euroya çıkarıldı. İşte burada siyasetin günlük hayatımızla bağlantısı çok daha açık biçimde ortaya çıkıyor. Job Center'a ayrılan para, konut yardımı, emeklilik hakkı bunların hepsi siyasi kararlarla belirleniyor ve yasalarla uygulanıyor. Peki hala ben politikayla ilgilenmiyorum diyebilir miyiz?
1: Politikayla ilgilenmiyorum birader. Ben bu politikayla uğraşmıyorum birader. Ne işim var siyasetle? Haberler, politika, politikacılar hep aynı şey. Bu sözleri sık sık duyuyoruz. Kimi zaman gerçekten siyasetten uzak durmak isteyen birinin ağzından, kimi zaman da siyasetin yarattığı bıkkınlığın bir ifadesi olarak çıkıyor. Ama küçük bir sorun var. Politikayla ilgilenmeseniz bile politika sizinle ilgileniyor. Çünkü politika yalnızca parlamentoda yapılan konuşmalar, seçim meydanlarındaki tartışmalar ya da televizyonlardaki siyasi kavgalar değil. Politika aslında her gün hayatımıza dokunan kararların bütünü. Tekrar ediyorum. Politika aslında her gün hayatımıza dokunan kararların bütünü. Ev kirasının ne kadar olacağı, emekli maaşının geçinmeye yetip yetmeyeceği, hastanede doktor bulup bulamayacağımız, çocuğumuzun okulunda yeterli öğretmen olup olmayacağı, otobüs biletinin fiyatı, elektrik ve ısınma faturası, iş yerinde kaç saat çalışacağımız, işimizi kaybettiğimizde hangi sosyal haklara sahip olacağımız. Bunların hiçbiri gökten inmiyor. Bunların arkasında politik tercihler ve politik kararlar var. Üstelik bu kararlar yalnızca tavsiye olarak kalmıyor. Parlamentodan geçirilen yasalarla hayatımıza giriyor. Yasa çıktığında artık mesele ben bu politikayı destekliyor muyum, desteklemiyor muyum olmaktan çıkıyor. Yasa toplumun tamamı için bağlayıcı bir kurala dönüşüyor. Ve o kurallara uymadığımızda devletin yaptırım gücü devreye giriyor. Verginizi zamanında ödemezseniz ceza ödeyebilirsiniz. Trafik kurallarını ihlal ederseniz yaptırımla karşılaşırsınız. Çalışma hayatından sosyal yardımlara, kiralardan emekliliğe kadar pek çok alanda yasalar ve yönetmelikler hayatımızın sınırlarını belirler. Yani ben politikayla ilgilenmiyorum demek aslında benim dışımda alınan kararların sonuçlarını kabul ediyorum. İtirazım yok demek olabilir. Çünkü yasayı koyanlar politikacılar, yasaları uygulayan kurumlar devlet kurumları ve bu yasaların sonuçlarını yaşayanlar da biziz. Örneğin hükümet sosyal yardımları azaltmaya karar verdiğinde ben siyasetle ilgilenmiyorum diyen insan da bundan etkileniyor. Emeklilik yaşının yükseltilmesi tartışıldığında bununla ilgilenmese bile çalışan insanın geleceği değişiyor. Sağlık bütçesinde kesintiye gidildiğinde siyasetle ilgilenmeyen kişi de hastanede daha uzun süre bekliyor. Konut politikası yetersiz kaldığında kiralar yükseliyor ve ay sonunda maaşın daha büyük bir bölümü ev sahibine gidiyor. Üstelik yalnızca ekonomik kararlar da değil. Bir ülkede göçmenlere, mültecilere, kadınlara, gençlere ya da sosyal yardım alan insanlara nasıl bakılacağı da politikayla belirleniyor. Savaş ve barış konusunda alınan kararlar da öyle. Bir hükümet askeri harcamaları artırmaya karar verdiğinde bunun faturası bütçeden çıkıyor. Ve bütçenin nereye harcanacağı aslında toplumun parasının nereye harcanacağına karar vermektir. Yani mesele şu, politikayla ilgileniyor muyum değil, politikanın hayatımı nasıl değiştirdiğini fark ediyor muyum? Çünkü politika kapımızın dışında gerçekleşen bir şey değil, tam tersine çoğu zaman evimizin içinde başlıyor. Mutfaktaki alışveriş fişinde, elektrik faturasında, kira sözleşmesinde, emekli maaşında, okulda, hastanede ve iş yerinde karşımıza çıkıyor. Hatta bazen karşımıza yalnızca bir fiyat artışı ya da yeni bir düzenleme olarak değil, bunu yapmak zorundasın diyen bir yasa olarak çıkıyor. İşte bu yüzden siyasetten uzak durmak aslında mümkün değil. Elbette insan her gün siyasi tartışmalar izlemek zorunda değil. Her politikacının ne söylediğini bilmek zorunda da değil. Ama kendi hayatımızı etkileyen kararların kimler tarafından, hangi gerekçelerle ve kimin yararına alındığını bilmek başka bir şey. Çünkü siyasete sırtımızı döndüğümüzde siyaset ortadan kalkmıyor. Sadece bizim adımıza karar verenlerin önündeki alan genişliyor. Ve unutmayalım, sandıkta verdiğimiz oy birkaç saniye sürüyor. Ama o oylarla seçilenlerin çıkaracağı yasalar yıllarca hayatımızı belirliyor. Belki de ben politikayla ilgilenmiyorum demek yerine şu soruyu sormak daha doğru. Benim hayatımı kim, nasıl ve hangi çıkarlar doğrultusunda şekillendiriyor? Bu soruyu sormaya başladığımız anda politika artık televizyon ekranındaki uzak bir tartışma olmaktan çıkıyor. Kendi hayatımızın bir parçası olduğunu görmeye başlıyoruz ve belki de asıl mesele politika ile ilgilenmek değil, politikanın hayatımızı nasıl değiştirdiğini fark etmek. Merakla kalın. Değerli dinleyiciler, Info Magazin programını dinlediniz. Radyo Kassel'de amacımız yalnızca haber vermek değil, yaşadığımız toplumda olup bitenleri birlikte anlamaya çalışmak ve sesimizi birbirimize duyurabilmek. Radyo Kassel artık sadece radyonuzda değil, dijital dünyada da sizinle. Bizi internet üzerinden her yerde yanınızda taşıyın. Instagram, YouTube gibi dijital haber kanallarımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı ve neşeli bir hafta sonu dileriz. Pazartesi günü aynı saatte buluşuncaya kadar merakla kalın.
2: Radyo Kassel.
3: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
4: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
5: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani. Okay.

radyonuzu beğenerek dinliyorum. Haberleriniz çok güzel. Hem Türkiye'den hem buradan. Güzelce kendi dilimizde. Hem işimizi yaparken radyoyu dinliyoruz. Bir yanda yemeğimizi yapıyoruz. Bir yanda mutfakta uğraştığımız halde radyonuzu hiç kaçırmıyoruz. Çok iyi yayınlar yapıyorsunuz. Radyonuzun hastası olmuşuz. Kasya Radyosu'nun hastası olmuşuz.

0: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
1: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel.
0: Radio Kassel Info Magazin.
2: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 11 Eylül Cuma. Radyo Kassel'den merhaba. Almanya'da seçimler yaklaşırken siyasi dengeler değişiyor. Sosyal haklar yeniden tartışılıyor ama bütün bu tartışmaların ortak bir noktası var. Alınan siyasi kararlar dönüp dolaşıp hepimizin günlük hayatına dokunuyor. Durup şu soruyu soracağız. Ben politikayla ilgilenmiyorum demek gerçekten mümkün mü? Mikrofonda ben Talat Kaya. Mecklenburg-Vorpommern seçimleri de Saksonya-Anhalt'te olduğu gibi büyüyen bir güven krizi ortamında yapılıyor. Seçmenin hoşnutsuzluğu yalnızca göç ve güvenlik politikalarıyla sınırlı değil. Eğitimden istihdama, konut kiralarından enerji fiyatlarına ve kırsal bölgelerde kamu hizmetlerine kadar uzanan bir dizi sorun toplumdaki huzursuzluğu artırıyor. Eyalette iş gücü açığı yaşanmasına rağmen işsizlik Almanya ortalamasının üzerinde. Yani bir tarafta eleman arayan işletmeler, diğer tarafta iş ve özellikle iyi ücretli, nitelikli iş bulmakta zorlanan insanlar var. Konut sorunu da giderek daha fazla hissediliyor. Özellikle Rostock ve Schwerin gibi kentlerde ve Baltık Denizi kıyısındaki turistik bölgelerde uygun fiyatlı konut bulmak zorlaşıyor. Sosyal konutların azalması düşük gelirli çalışanları, aileleri ve emeklileri daha fazla etkiliyor. Eğitim alanında da sorunlar var. Öğretmen açığı, derslerin boş geçmesi ve okulların niteliği tartışma konusu. Kırsal bölgelerde ise başka bir sorun öne çıkıyor. Doktora, sağlık hizmetlerine, toplu taşımaya ve okullara ulaşmak giderek zorlaşıyor. Enerji konusunda da önemli bir çelişki dikkat çekiyor. Mecklenburg-Vorpommern çok miktarda rüzgar elektriği üretiyor. Ancak rüzgar türbinlerinin çoğalması haneler ve işletmeler için elektriğin otomatik olarak ucuzlaması anlamına gelmiyor. Bu durum enerji politikasına yönelik eleştirileri artırıyor. Bütün bu sorunlar seçmenin günlük yaşamında biriken ekonomik ve sosyal baskıyı büyütüyor. Dolayısıyla seçim kampanyasında göç ve güvenlik öne çıksa da seçmenin öfkesinin arkasında iş, konut, eğitim, enerji ve kamu hizmetleri ile ilgili çok daha geniş bir memnuniyetsizlik bulunuyor. İşte bu ortamda 20 Eylül'de yapılacak seçimler öncesinde siyasi dengeler de hızla değişiyor. Son İNZA araştırmasına göre Başbakan Schwesig'in partisi SPD oylarını 4 puan artırarak %33'e yükseldi. Birinci sıradaki AfD ise %36 ile yerini koruyor. Böylece iki parti arasındaki fark yalnızca 3 puana indi. CDU ise ciddi bir gerileme yaşıyor. Parti önceki ankete göre 3 puan kaybederek %7'ye düştü. Bu sonuç gerçekleşirse CDU'nun 2. Dünya Savaşı sonrasında ülke genelinde yaşayacağı en kötü sonuçlardan biri olacak. Sol Parti %11, Yeşiller %5, Zara Wagenknecht İttifakı BSV ise %4 seviyesinde. Bu durumda BSV eyalet parlamentosuna giremiyor. Anket sonuçları mevcut hükümet açısından da önemli. SPD ile Sol Parti'nin oluşturduğu mevcut koalisyon bu oy oranlarıyla çoğunluğu kaybediyor. Yeşiller parlamentoya girebilirse SPD, Sol, Yeşiller şeklinde üçlü bir koalisyon kurulması mümkün olacak. Infratest DİMAP'ın araştırması da benzer bir tablo ortaya çıkarıyor. SPD %32, AfD %35, Sol Parti %11, CDU %8, Yeşiller %5 ve BSV %4. Ancak anketlerin seçim sonucunun garantisi olmadığını da belirtelim. Parti bağlılıklarının zayıflaması ve seçmenlerin kararlarını giderek daha fazla son anda vermesi sonuçları belirsizleştiriyor. 2021 seçimlerinde SPD %39,6 oyla açık ara birinci olmuştu. AfD ise %16,7 oy almıştı. Bugün AfD'nin %35-36 bantına çıkması, Mecklenburg-Vorpommern'de siyasi dengenin son 5 yılda ne kadar değiştiğini açıkça gösteriyor. Mecklenburg-Vorpommern'deki seçim tablosuna baktığımızda seçmenin gündeminde yalnızca göç ya da güvenlik olmadığını görüyoruz. İş, konut, eğitim, enerji ve sosyal politikalarda seçmenin kararını etkiliyor. Şimdi bu sorunların önemli bir bölümünün doğrudan bağlantılı olduğu sosyal politika ve bütçe tartışmasına geçelim. Yeşiller ve Sol Parti hükümetin Job Center ve konut yardımı planlarını eleştirdi. AfD ise 63 yaşında emeklilik uygulamasının kaldırılmasına karşı çıktı. Çalışma Bakanı SPD'li Bahs'ın bütçesinin görüşüldüğü oturumda konuşan Sol Parti'nin bütçe politikaları uzmanı Matsi, Berlin'de yaptığı açıklamada job center'lerin mesleki eğitim ve kalıcı iş bulmaya yönelik çalışmalar için yeterli paraya sahip olmadığını söyledi. Yeşiller Partisi milletvekili Grau ise konut yardımında yapılması planlanan tasarrufları eleştirdi. AfD milletvekili Schilke Ziesing de 45 yıl prim ödemiş olanların kesintisiz emeklilik hakkının kaldırılmasına karşı çıktı. Sosyal Demokrat Çalışma Bakanı Baas ise planlanan reformun hayata geçirilmemesi halinde emekli maaşlarında kesintiler ve primlerde artış yaşanabileceği uyarısında bulundu. CDU'lu politikacı Winkel ise reform planlarını övdü. Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı'nın gelecek yılki bütçesi 4 milyar euro artırılarak 201 milyar euroya çıkarıldı. İşte burada siyasetin günlük hayatımızla bağlantısı çok daha açık biçimde ortaya çıkıyor. Job Center'a ayrılan para, konut yardımı, emeklilik hakkı, bunların hepsi siyasi kararlarla belirleniyor ve yasalarla uygulanıyor. Peki hala ben politikayla ilgilenmiyorum diyebilir miyiz? Politikayla ilgilenmiyorum birader. Ben bu politikayla uğraşmıyorum birader. Ne işim var siyasetle? Haberler, politika, politikacılar hep aynı şey. Bu sözleri sık sık duyuyoruz. Kimi zaman gerçekten siyasetten uzak durmak isteyen birinin ağzından, kimi zaman da siyasetin yarattığı bıkkınlığın bir ifadesi olarak çıkıyor. Ama küçük bir sorun var. Politikayla ilgilenmeseniz bile politika sizinle ilgileniyor. Çünkü politika yalnızca parlamentoda yapılan konuşmalar, seçim meydanlarındaki tartışmalar ya da televizyonlardaki siyasi kavgalar değil. Politika aslında her gün hayatımıza dokunan kararların bütünü. Tekrar ediyorum. Politika aslında her gün hayatımıza dokunan kararların bütünü. Ev kirasının ne kadar olacağı, emekli maaşının geçinmeye yetip yetmeyeceği, hastanede doktor bulup bulamayacağımız, çocuğumuzun okulunda yeterli öğretmen olup olmayacağı, otobüs biletinin fiyatı, elektrik ve ısınma faturası, iş yerinde kaç saat çalışacağımız, işimizi kaybettiğimizde hangi sosyal haklara sahip olacağımız. Bunların hiçbiri gökten inmiyor. Bunların arkasında politik tercihler ve politik kararlar var. Üstelik bu kararlar yalnızca tavsiye olarak kalmıyor. Parlamentodan geçirilen yasalarla hayatımıza giriyor. Yasa çıktığında artık mesele ben bu politikayı destekliyor muyum, desteklemiyor muyum olmaktan çıkıyor. Yasa toplumun tamamı için bağlayıcı bir kurala dönüşüyor. Ve o kurallara uymadığımızda devletin yaptırım gücü devreye giriyor. Verginizi zamanında ödemezseniz ceza ödeyebilirsiniz. Trafik kurallarını ihlal ederseniz yaptırımla karşılaşırsınız. Çalışma hayatından sosyal yardımlara, kiralardan emekliliğe kadar pek çok alanda yasalar ve yönetmelikler hayatımızın sınırlarını belirler. Yani ben politikayla ilgilenmiyorum demek aslında benim dışımda alınan kararların sonuçlarını kabul ediyorum. İtirazım yok demek olabilir. Çünkü yasayı koyanlar politikacılar, yasaları uygulayan kurumlar devlet kurumları ve bu yasaların sonuçlarını yaşayanlar da biziz. Örneğin hükümet sosyal yardımları azaltmaya karar verdiğinde ben siyasetle ilgilenmiyorum diyen insan da bundan etkileniyor. Emeklilik yaşının yükseltilmesi tartışıldığında bununla ilgilenmese bile çalışan insanın geleceği değişiyor. Sağlık bütçesinde kesintiye gidildiğinde siyasetle ilgilenmeyen kişi de hastanede daha uzun süre bekliyor. Konut politikası yetersiz kaldığında kiralar yükseliyor ve ay sonunda maaşın daha büyük bir bölümü ev sahibine gidiyor. Üstelik yalnızca ekonomik kararlar da değil. Bir ülkede göçmenlere, mültecilere, kadınlara, gençlere ya da sosyal yardım alan insanlara nasıl bakılacağı da politikayla belirleniyor. Savaş ve barış konusunda alınan kararlar da öyle. Bir hükümet askeri harcamaları artırmaya karar verdiğinde bunun faturası bütçeden çıkıyor. Ve bütçenin nereye harcanacağı aslında toplumun parasının nereye harcanacağına karar vermektir. Yani mesele şu, politikayla ilgileniyor muyum değil, politikanın hayatımı nasıl değiştirdiğini fark ediyor muyum? Çünkü politika kapımızın dışında gerçekleşen bir şey değil. Tam tersine çoğu zaman evimizin içinde başlıyor. Mutfaktaki alışveriş fişinde, elektrik faturasında, kira sözleşmesinde, emekli maaşında, okulda, hastanede ve iş yerinde karşımıza çıkıyor. Hatta bazen karşımıza yalnızca bir fiyat artışı ya da yeni bir düzenleme olarak değil, bunu yapmak zorundasın diyen bir yasa olarak çıkıyor. İşte bu yüzden siyasetten uzak durmak aslında mümkün değil. Elbette insan her gün siyasi tartışmalar izlemek zorunda değil. Her politikacının ne söylediğini bilmek zorunda da değil. Ama kendi hayatımızı etkileyen kararların kimler tarafından, hangi gerekçelerle ve kimin yararına alındığını bilmek başka bir şey. Çünkü siyasete sırtımızı döndüğümüzde siyaset ortadan kalkmıyor. Sadece bizim adımıza karar verenlerin önündeki alan genişliyor. Ve unutmayalım, sandıkta verdiğimiz oy birkaç saniye sürüyor. Ama o oylarla seçilenlerin çıkaracağı yasalar yıllarca hayatımızı belirliyor. Belki de ben politikayla ilgilenmiyorum demek yerine şu soruyu sormak daha doğru. Benim hayatımı kim, nasıl ve hangi çıkarlar doğrultusunda şekillendiriyor? Bu soruyu sormaya başladığımız anda politika artık televizyon ekranındaki uzak bir tartışma olmaktan çıkıyor. Kendi hayatımızın bir parçası olduğunu görmeye başlıyoruz ve belki de asıl mesele politika ile ilgilenmek değil, politikanın hayatımızı nasıl değiştirdiğini fark etmek. Merakla kalın. Değerli dinleyiciler, Info Magazin programını dinlediniz. Radyo Kassel'de amacımız yalnızca haber vermek değil, yaşadığımız toplumda olup bitenleri birlikte anlamaya çalışmak ve sesimizi birbirimize duyurabilmek. Radyo Kassel artık sadece radyonuzda değil, dijital dünyada da sizinle. Bizi internet üzerinden her yerde yanınızda taşıyın. Instagram, YouTube gibi dijital haber kanallarımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı ve neşeli bir hafta sonu dileriz. Pazartesi günü aynı saatte buluşuncaya kadar merakla kalın.
3: Radyo Kassel.
4: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
5: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
6: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.